0: Fais gaffe à ça.
1: Oh, voilà, je suis mélangé.
2: Tout compte.
3: Meine Kedileri severim.
4: Sollte ohne Diskriminierung und Rassismus sein. Und wenn es passiert, sollte eine harte Strafe aufstehen.
5: In this truth, außerdem in this faith we trust, for while we have our eyes on the future,
4: history has its eyes on us.
5: So let us leave
4: Man sollte noch mehr verhindern, dass Tiere überhaupt aussterben, also mehr Freiraum für die Tiere. Ehrenamtliche Menschen sollten respektiert werden und auch eine Spende bekommen.
6: 当一个人经历着剧烈的情感波动时，他无法用旧语言立刻表述自己的感受，语言永远比体验慢一步，他甚至无法形容感官。请注意，旧语言绝非人道，以及绝非公平。今天语言创造的误解远超于他达成的交流。
7: Gelecek eskisi gibi değil.
8: Rüyalar. Geçmişin geleceğin ne getireceğini asla bilemez.
7: Geçmiş şimdi kanalarımızda. Geçmişimiz ise
8: devrim gelecek.
7: Sadece bir
9: son
7: gelecek
9: sosyalizm. Yalnız kalmaktan keyif alıyorum.
10: Başarısızlıktan korkuyorum. Bazen şu içinde yaşadığım anı sanki gelecekten bakıp böyle bir nostalji hissine kapılıyorum gibi hissediyorum. İleride bunlar güzel anılar olacak. O şekilde hatırlayacağım diye düşünüyorum ama aslında o anın içinde onu yaşamam lazım. Gelecekte bunu yapabilmek istiyorum ve o nostalji hissinden kurtulmak istiyorum.